0: etmiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini okudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yuvucu toş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 90.

0: 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Giyvete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfet için.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Givet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Kamaşemiyat Basmati Düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays Etirli Qaraçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna kadar devam edir.

0: siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

Bravo da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli qaraçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Moda, super giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Super giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 kepik.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz şişirleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

0: Tanıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Giymet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum giymet maksimum keyfiyet için.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo!

0: 99'u Kristalex'e tövsiye ederim.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Givet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli qara çay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Super Giymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

Radyonu dinleyirsiniz. Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Givet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: 9'u Kristalex'e tövsiye ederim.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Bravo'da su bilgimetler sizi gözleyir. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Su bilgimetler keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo doğru seçim
4: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money, 50 onda.

Start verildi. 10 iyun tarixine dek 430 mg'lık kartor karamelli dondurma. 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma. 1 manat 49 gepik. Super kıymetli. Keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Biz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek. 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri. 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyeti mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli kara çay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için. Bravo!

0: Tanıyan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyifli mesullar için. Bravo.

0: Avrupa'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul ve koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 kepik. 3 tam %9 litrelik Persil yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. Super Giymekler keyfiyeti mesullar için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul ve koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 kepik. 3 tam %9 litrelik Persil yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. Super Giymekler keyfiyeti mesullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 90.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli qara çay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo doğru seçim
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo, doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Givet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şakala 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Givet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık kamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
1: Bravo! Doğru seçim!

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Sınıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Givet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz şişirleri 18 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey karaçay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Kamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan möhteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

0: kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

0: Tınıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
3: Bravo doğru seçim
4: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetle keyifli mesullar için. Bravo!

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Tavlo'da Super Gimeker sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Gimekler keyfiyetine sular ışın.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey karaçay 8 manat 99 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuyucu toz şişeleri 18 manat 99 kepik. 32

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli qara çay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo, doğru seçim.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
5: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçin.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Avoda super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesulları.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

0: Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuyucu toş çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 90.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli qara çay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo, doğru seçim.
3: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper giymekler, keyfiyeti mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye eder.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Sınıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli qaraçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo, doğru seçim.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık Tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

0: Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper giymekler sizi gözleyir. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müştərilərinə özel gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kayğı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlıq alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkələ ve kazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər devam edir.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüzü gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler keyfiyetine sular ışın.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 8 manat 99 gepik. Super Giymekler.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yuyucu toş şişeleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gilmet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 mana 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 mana 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 mana 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 mana 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 mana 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.

0: Sınıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

0: Ariel yuyucu duş çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey karaçay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.

0: Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuyucu toş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 iyun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo, doğru seçim.
3: Bravo, doğru seçim.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 kepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye eder.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerin özel gülüşine Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin, kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella Gimet'e 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşremiyat basmati düğü 7 manat 99 gepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 gepik 32 rulonluk Selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 gepik. Bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam 9 litrelik Persil yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 100 gram Baby Fox sütlü şokolat 1 manat 60 gepik. 450 gramlık armudu Earl Grey kara çay 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli.

0: Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlık hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Parodontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tetbikini okudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 Eylül'e kadar devam eder.

0: Cashbase yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine de 7 kilogramlık Ariel yuvucu toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99.

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimet'e 8-12 iyun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk selpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçin. Bravo!

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 10 iyun tarifine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: 19'u Kristalex'e tövsiye ederim.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimet'e 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşrem yağı basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat

Bravo da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg algida volkana dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Sınayan 10 kadından 9'u Kristal X'i tövsiye edin.
1: Kristal X, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gümete 8-10 yılın tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk sevpak tuvalet kağızı çeşitleri 15 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçin. Bravo.

Bravo'da yay teklifleri kampanyasına start verildi. 10 iyun tarihine dek 430 mg'lık Kartor karamelli dondurma 7 manat 99 gepik. 83 mg'lık Algida Volcano dondurma 1 manat 49 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesullar için. Bravo!

0: Avrupa'da Super Giymekler sizi gözlüyor. 10 iyun tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervul, renk koruyucu gel çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tam %9 litrelik Persil, yüce gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Super Giymekler, keyfiyeti mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441. Saloğlu'dan mühteşem yenilik. Mebel Festivali başladı. Görünmemiş indirimleri bu festivalda göreceksiniz. Saloğlu'da bütün mebeller en serfeli kıymete indi. Telesin, bu kıymetler bir de olmayacak. Saloğlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz hem sağlamlıq, hem de hediye kazandırır. Bravo'dan müşterilerine özel gülüşüne Bravo kampanyası. Sensodyne, Paradontax ve Aquafresh ile dişlerinize kaygı gösterin. Hediyeleri ise Bravo'dan kazanın. 15 manatlık alışveriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun ve silkele ve kazan oyununa koşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch ve değerli indirim kuponları sizi gözleyir. Telesin. Kampanya 18 iyuna kadar devam edir.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ela Gimete. 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşemiyat basmati düğü 7 manat 99 gepik. 400 gramlık tez etirli karaçay 8 manat 49 gepik. 32 rulonluk selpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu döş eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat

0: 99'u Kristalex'i tövsiye ederim.
1: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
2: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 İyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Kara Çay 10 manat 79 GP, 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 GP.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-12 yun tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık Tays etirli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk Silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınıyan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçemize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'e tövsiye eder.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymete 8-10 yıl tarihinde 1 kilogram West Gold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşremiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez etirli garaçay 8 manat 49 kepik 32 rulonluk silpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye edin.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 450 gramlık Berga Earl Grey Garaçay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
4: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mensul Ella kıymete 8-12 yıl tarihinde 1 kilogram Westgold kere yağı 20 manat 95 kepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 99 kepik 2 kilogramlık tamaşemiya basmati düğü 7 manat 99 kepik 400 gramlık tez eterli karaçay 8 manat 49 kepik 32 rolonluk sevpak tuvalet kağıdı çeşitleri 15 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo doğru seçim.
1: Bravo doğru seçim.
2: Sınayan 10 kadından 9'u Kristalex'i tövsiye eder.
3: Kristalex, kadınların kadınlara tövsiyesi.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 kepik 1 kilogram Valio kereyağı 25 manat 49 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.